Naşti dilisi upağılı, utev yalı buzdaşlara. Ana suşu minan kırıldı, kabarı dövdü buzdaşlara. Ötte lafı beşte koca, topa bari kurkul cahit.

Çağdırık otici çöpici fıygını şu an aşılandır kılıçı gülekini. Şu an bezir adı fıça şu an aşılandır. Şu an bezir adı fıça şu an aşılandır. Şu an aşılandır.

0: bure ke bafuni
1: jansulo jansulo
0: udire du bogokhia
1: jansulo jansulo
0: na na na na chkini tsoda
1: jansulo jansulo
0: obchkomaso jimalebi
1: jansulo jansulo
0: obchkomas da obchkomasi
1: jansulo jansulo
0: taki musha mokhokhia
1: jansulo jansulo
0: ასე უჯინ მუზღოლანკი
1: ჯანსულო ჯანსულო
0: ნა ნა ნა ჩკინიცოდა
1: ჯანსულო

0: başladı o. Bu şevli yazım. Mehriso bez başlayan da o. Hoş mu ne sürdü şu çeltere bir boz. Başet.
1: Sıfatı yok.